Jehoshaphat ekaye se huma anyumtufuo ni nyenim na nyuma awutu yenim se hundi nyamiaye na nehumabuwa etimbuwa.